0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

give you glory. We give you praise. Okay.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.
3: Say it with us.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Yes, Lord.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanıt.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Bir elimi tutar mısın? Neden böyle yapıyorsun şimdi? Lütfen. Tamam, söyle hadi, tuttum işte. Ayrılmak zorunda mıyız? Evet, gidiyorum ben. 9 harf. Ne 9 harf? Gidiyorum kelimesi 9 harf ve bu bizim 9. ayımız. Ne olmuş yani? Sen benden gidemezsin ki. Giderim. Gidiyorum işte. Hala ellerimi tutuyorsun. Böyle gitmek mi olur? Şimdi yeniden birini sevmek zor değil mi? Kızım sen bu kadarsın işte. Zora gelince kaçıp gidersin. Benden önce hiçbir erkeği ağlattın mı? Tamam, gidebilirsin ama önce ellerimi bırakman lazım. Sen neden ağlıyorsun şimdi? Ağlamıyorum. Gözüme 9 ay önce bana sarılırken verdiğin "Ben sensiz olamam, biz hiç ayrılmayacağız" cümlesi kaçtı. Ve bu cümle tam 35 harf, yani senin "Gidiyorum" dediğinde duyduğum acının 4 katının bir eksiğini yaşatıyor bana. Gerçi o bir eksiğin senin eksikliğin yanında lafı olmaz. Aksine bir de 35 İzmir'in plakası ve ben ilk kez İzmir'de elini tuttum senin. Hayat tesadüflerle dolu. Ben bu saatten sonra yüzünü görmek istemiyorum. Şimdi 9 harfini alıp gidebilirsin. Beni tutmadığın sözlerinle baş başa bırak. Gerçekten gideyim mi? Git tabii. Hala burada mısın? Evet, gittiğinde ararsın. Ararım tabii. Zaten biz ayrılamayız ki. Evet sevgili dinleyenler, Ahmet Batman'ın Sabah Uykum adlı kitabından güzel bir şiirle sizleri karşılamak istedim. Nergis'le Çay Saati programına hoş geldiniz. 103.6 Radyo Light'tasınız. Programımız tüm hızıyla devam ederken hemen iletişim bilgilerimizi de size hatırlatmak istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, birazdan hikayeyle devam edeceğiz. Önce güzel bir müzikle sizleri baş başa bırakıyorum. Ardından ben burada olacağım.

Tekrar programımıza hoş geldiniz diyorum sevgili dinleyenler. 103.6 Radyo Light Nergis'le Çay Saati programı devam ediyor. Dağcılar adlı hikayemizle kaldığımız yerden devam edebiliriz. Evet, Himalayaların zirvesine tırmanan iki dağcı kamp yerlerine varabilmek için aşırı gayret gösteriyorlardı. Çünkü çok soğuk bir hava vardı. Bu yüzden donma tehlikesi taşıyorlardı. Tam bu sırada karların içine gömülmüş başka bir dağcı gördüler. Dağcılardan biri diğerine seslendi. "Haydi ona yardım edip birlikte kamp yerine taşıyalım." Diğeri bu öneriye karşı çıktı. "Böyle bir şey bizim hayatımız açısından çok tehlikeli olur. Yaşayıp yaşamadığı belli olmayan bir adamı kurtarmak için kendi hayatımızı tehlikeye atamayız. İlk yardımda bile basit bir kural vardır. Kendi yaşamını tehlikeye atmayacaksın." Arkadaşının bu sözlerine katılmayan yardımsever dağcı hemen vakit geçirmeden yerde karlar içinde yatan adama doğru yöneldi. Güçlü ve kuvvetli birisi olduğu için karlar içindeki daha zayıf bünyeli dağcıyı kaldırıp taşımaya başladı. Bu arada diğer arkadaşı çoktan kamp yerine doğru yola çıkmıştı. Karlara saplanan dağcı, kendisini taşıyan dağcının harcadığı enerji sayesinde ısınarak kendine gelmeye başladı. Onu taşıyan dağcı da aşırı bir çaba gösterdiği için kendisini donmaktan korudu. Bu arada kamp yerine varmak üzereyken yerde yüzüstü karlara saplanmış birisini gördüler. Bu adam az önce kendilerini yalnız bırakarak yola çıkan arkadaşlarından başkası değildi. Soğuğa dayanamayan dağcı kamp yerine ulaşmadan ölmüştü. Hemen ikinci hikayemize de geçebiliriz şimdi. İki komşu ülkenin hükümdarları birbirleriyle savaşmazlar ama her fırsatta birbirlerini rahatsız ederlerdi. Doğum günleri, bayramlarda ilginç armağanlar göndererek karşısındakine zeka gösterisi yapma fırsatlarıydı. Hükümdarlardan biri günün birinde ülkesinin en önemli heykeltıraşını huzuruna çağırdı. İstediği birer karış yüksekliğinde altından birbirinin tıpatıp aynısı 3 insan heykeli yapmasıydı. Aralarında bir fark olacak ama bu farkı sadece ikisi bilecekti. Heykeller hazırlandı ve doğum gününde komşu ülke hükümdarına gönderildi. Heykellerin yanına bir de mektup konmuştu. Şöyle diyordu heykelleri yaptıran hükümdar. "Doğum gününü bu 3 altın heykelle kutluyorum. Bu 3 heykel birbirinin tıpatıp aynısı gibi görünebilir. Ama içlerinden biri diğer ikisinden çok daha değerlidir. O heykeli bulunca bana haber ver." Hediyeyi alan hükümdar önce heykelleri tarttırdı. 3 altın heykel gramına kadar eşitti. Ülkesinde sanattan anlayan ne kadar insan varsa çağırttı. Hepsi de heykelleri büyük bir dikkatle incelediler ama aralarında bir fark göremediler. Günler geçti, bütün ülke hükümdarların sıkıntısını duymuştu ve kimse çözüm bulamıyordu. Sonunda hükümdarın fazla isyankar olduğu için zindana attırdığı bir genç haber gönderdi. Heykeller arasındaki farkı çözebileceğini, yeter ki incelemesine izin verilmesini istedi. İyi okumuş, akıllı ve zeki olan bu genç, hükümdarın bazı isteklerine karşı çıktığı için zindana atılmıştı. Başka çaresi olmayan hükümdar bu genci çağırttı. Genç önce heykelleri sıkı sıkıya inceledi. Sonra çok ince bir tel getirilmesini istedi. Teli birinci heykelin kulağına soktu. Tel heykelin ağzından çıktı. İkinci heykele de aynı işlemi yaptı. Tel bu kez diğer kulaktan çıktı. Üçüncü heykele de tel kulaktan girdi ama bir yerden dışarı çıkmadı. Ancak telin sığabileceği bir kanal kalp hizasına kadar iniyor, oradan öteye gitmiyordu. "Yüce kralım, bu bilmecenin cevabının açık bir kitap gibi karşınızda durduğunu düşünüyorum. Bizim sadece bu kitabı okumaya çalışmamız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her insanın birbirinden farklı olması gibi bu 3 heykel de farklı. Birinci heykel bize hemen dışarı fırlayıp duyduklarını söyleyen insanları hatırlatıyor. İkinci heykel söylenenler bir kulağından girip diğerlerinden çıkanlara benziyor. Üçüncü heykel ise duyduklarını kendine saklayan ve ona göre davranan kimseler gibi. Hükümdarım, bu özellikleri göz önünde bulundurarak heykellerin değerine karar verebilirsiniz. Hangisini sırdaş olarak istersiniz? Hiçbir şeyi kendine saklamayan mı? Sözlerinize sabun köpüğü kadar değer vermeyen mi? Yoksa sözlerinizi güvenilir biçimde saklayan mı?" Elbette ki sözlerini güvenli bir biçimde saklayanı herkes tercih eder. Çünkü hiç kimse kendisinin söylediği özel sırlarının bir başkasının duymasını istemez veya kendisinin söylediği şeylerin bir kulaktan girip diğerinden çıkmasını da istemez. Herkes konuştuğunun, söylediğinin yüreğe taşınmasını ve o kişilere dokunmasını ister. Evet, bu iki güzel hikayemizin ardından kısa bir ara verelim. Ardından sağlık bilgisiyle devam edeceğiz.

Sağlık köşemizde bugün keçi boynuzu nedir ve faydaları nelerdir? Sizlere biraz bundan bahsetmek istiyorum. Anadolu'da bazı yörelerde harnup olarak da bilinen, yeryüzünün en eski bitkilerinden olup ana vatanı olarak Güney Anadolu, Suriye, Kıbrıs, Yunanistan, İspanya, Fas, Tunus, Cezayir, Filistin ve Libya olup memleketimizde Antalya, Mersin, Silifke, Datça dolaylarında yaklaşık 1500 kilometrelik sahil şeridinde doğal olarak yetişmektedir. Keçi boynuzu yetişmeye başladığı ilk 15 yıl meyve vermeyen bir bitkidir. Meyveleri ilk başlarda yeşil olup olgunlaştıkça kahverengileşen ve tam olgunlaşınca parlak kahverengi renk alır. Keçi boynuzunun en büyük özelliği nefes darlığına karşı oldukça etkili olmasıdır. Keçi boynuzunun nefes darlığına karşı etkili olan etkin maddesi hemen hemen başka hiçbir bitkide bulunmamaktadır. Bu etkin madde aynı zamanda bazı alerjik astım rahatsızlıklarına öylesine etkilidir ki derhal sonuç almak mümkün olabilmektedir. Ayrıca alerjinin neden olduğu nefes darlığı problemlerinde büyük bir başarıyla uygulanabilir. Keçi boynuzunun içerdiği gallik asit insan sağlığı üzerinde öylesine çok yönlü özellikleri olan bir maddedir ki bu özelliklerden bazıları şöyledir. Ağrı kesici özelliğe sahiptir. Alerjiye karşı etkilidir. Astıma karşı etkilidir. Aynı zamanda bakteri yok edici özelliği vardır. Bronşite karşı kullanabilirsiniz. Kansere karşı tedavi edicidir. Karaciğeri toksinden arındırıcı özelliğe sahiptir. Serbest radikalleri yok edicidir. Bağışıklık sisteminizin güçlenmesine yardımcı olur. Mikroplara karşı savaşır. Aynı zamanda antiseptiktir. Bronş genişletici, çocuk felcine karşı yararlı bir bitkidir. Az önce söylediğim gibi gallik asit çok yönlü bir maddedir. Bu maddenin belirtilen bu özelliklerini artan ve takviye eden keçi boynuzunda bulunan promotör maddelerdir. Akciğer ödemine karşı keçi boynuzunun desteği bulunmaz bir imkandır. Balgam söktürücü gücü ve astıma karşı olan tedavi edici gücü çok fazladır. Sigara içenler keçi boynuzuna başladıktan 1-2 gün sonra nasıl balgam çıkardıklarını hayretle gözleyeceklerdir. Keçi boynuzu insanlığın korkulu rüyası akciğer kanserini %90 oranında önleme gücüne sahiptir. Özellikle sigara içen insanlarda akciğer kanserine yakalanma riskinin ne kadar yüksek olduğu bu konuyla ilgili hemen her klinik deneyinde ortaya konmaktadır. Keçi boynuzu akciğer kanserini önleyen mükemmel bir meyvedir. Ancak akciğer kanserine yakalanmış olanlar için tedavi etme gücü çok zayıftır. Çünkü bir bitkinin hastalığı önleyici özelliği ile hastalığı tedavi etme özellikleri birbirlerinden farklı şeylerdir. İşte keçi boynuzunun akciğer kanserini tedavi etmekteki gücünü arttırıcı, farklı etkin maddeler içeren ikinci bir bitkiye ihtiyaç vardır. Bu ikinci takviye bitki kırmızı turptur. Keçi boynuzunda kolesterol bulunmaması ayrı bir avantajdır. Kafein içermediği için de tansiyon problemi olanların rahatlıkla kullanabilecekleri bir bitkidir. Bu nedenle osteoporoz kemik erimesi rahatsızlığı olanlara kalsiyum ihtiyaçlarının karşılanmasında çok iyi bir destekleyicidir. Keçi boynuzu pekmezinin diğer faydalarına bakarsak da şöyle diyebiliriz. Kalsiyum bakımından çok zengindir. İçinde E vitamini sayesinde öksürüğe, gribe, kemik erimesine ve kansızlığa iyi gelir. Balgam söktürür, göğsü yumuşatır, bronşları açar, sigara tiryakileri için faydalıdır ve nefes darlığına oldukça etkilidir. Alerjik nefes darlığı çekenlere ısrarla keçi boynuzu pekmezi tavsiye edilir. Yüksek ham selüloz etkisiyle bağırsak rahatsızlıklarına ve gastrite etkilidir. Mide ve bağırsak gazlarını dışarı atarak mide şişkinliğini giderir. Bağırsak kurdu, tenya, solucan gibi bağırsak parazitlerini temizler. Mideye kuvvet verir. Yüksek mineral ve vitamin içeriği ile diş ve diş etleri üzerinde çok olumlu etkileri vardır. Yüksek doğal şekerler, zengin mineraller ve vitaminler içeriği dolayısıyla doğal güç ve besin kaynağıdır. Yüksek sodyum ve potasyum içeriği sayesinde tansiyon, karaciğer ve akciğer üzerine çok yararlı etkileri bulunmaktadır.
kanın zehirli maddelerini temizler. İnsanlığın korkulu rüyası akciğer kanserini %90 oranında önleme gücüne sahiptir. Kalbe faydalıdır, kalp çarpıntısını önler. İnsan vücuduna giren radyasyonu dışarı atar. Evet, keçi boynuzunun ve pekmezinin faydalarını böylelikle görmüş olduk. Gerçekten sigara içenler özellikle sizlere söylemek istiyorum. Lütfen düzenli olarak keçi boynuzunu tüketin veya keçi boynuzu pekmezini tüketin ki ciğerleriniz rahatlasın ve balgamı dışarı atabilirsiniz. Ve aynı zamanda nefes darlığı olanlar sizler de gerçekten bunu kullanabilirsiniz ve daha rahat nefes almanızı sağlayacaktır. Evet, sağlık bilgisinden bugünlük bu kadar. Birazdan ara vereceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.

Evet sevgili dinleyenler, tekrar geldik ilginç bilgiler bölümümüze. Bugün de size ilginç bilgilerden bahsedeceğim tekrar. Gerçekten bir sürü ilginç bilgiler var aslında. Değişik değişik, çeşit çeşit. Merak ettiğiniz konular da var aslında içerisinde. Ben size birkaç tane kısa kısa belirlenmiş ve gerçek olan not düşülmüş küçük ilginç bilgilerden paylaşmak istiyorum. İnsan kalbi kanı pompaladığında yarattığı basınçla kanı 10 metre uzağa fırlatabilir. Başınızı sürekli olarak bir duvara vurarak saatte 150 kalori harcayabilirsiniz. Suudi Arabistan'da bir kadın kocasına kahve yapmazsa bu boşanma nedenidir. İşçiler diş fırçalarının tuvaletten en az 2 metre uzakta tutulmasını tavsiye ediyorlar. Sıçrama nedeniyle havaya karışan partiküllerden fırçanızın korunması için. Sabahları elma kahveden daha fazla uykunuzu açar. Evinizdeki toz parçacıklarının büyük çoğunluğu ölmüş deri dokusudur. Bir bardak taze şampanyanın içine bir kuru üzüm atarsanız, üzüm asansör gibi bardağın altından üstüne, üstünden altına sürekli dolaşacaktır. Eğer ağzımıza attığımız bir şeye tükürüğümüz değmezse onun tadını alamayız. Her gün doğan çocukların ortalama 1/3'ü yanlış anne babaya verilmektedir. Kağıt para sanıldığı gibi kağıttan değil pamuktan yapılır. Yarım kilo kadar çikolata küçük bir köpeği öldürebilir. Onların kalbine ve sinir sistemine zarar verir. Birçok ruj çeşidi balık pulu içerir. Donald Duck çizgi filmleri Finlandiya'da da yasaklanmıştır. Nedeni kahramanların don giymesidir. Ketçap 1830'lu yıllarda ilaç olarak satılırdı. 18 Şubat 1979 yılında Sahra Çölü'ne kar yağmıştır. Amerikan Hava Yolları uçuşlarında yolculara sunulduğu kahvaltılarda her tepsiden bir zeytini kaldırarak 1987 yılında 40 bin dolar kar etmiştir. Bir Big Mac hamburgerin ekmeğinde ortalama 178 adet susam bulunuyor. Central Park'ta yüzmek yasaklara aykırıdır. Dünyanın bir numaralı domuz üreticisi ve tüketicisi Çinlilerdir. Dünyanın en büyük şeker ihracatçısı Küba'dır. Hindistan'daki yıllık doğum sayısı Avustralya'nın toplam nüfusundan fazladır. İngiltere'deki bütün kuğular kraliçenin malıdır. Kirli kar, temiz kardan daha kolay erir. Suudi Arabistan'da hiç ırmak yoktur. Sadece bir tane kovboy filmi kadın yönetmen tarafından çekilmiştir. Tom Sawyer, Daktilo'da yazılan ilk romandır. Virginia Woolf kitaplarının çoğunu ayakta yazmıştır. Yeni Zelanda, dünyadaki her türlü iklimin yaşandığı tek ülkedir. Yıllara göre ortalama alındığında her sene eşekler tarafından öldürülen insan sayısı uçak kazalarında ölenlerin sayısından daha fazladır. Evet, kısa kısa minik minik ilginç bilgileri de görmüş olduk böylelikle. Birazdan kültür sanatla karşınızda olacağım ama önce kısa bir ara.

0: Evet, kültür bölümümüze sıra geldi şimdi sevgili dinleyiciler. Umarım kültür bölümümüzü merak ediyorsunuzdur. Bakalım bugün ne konumuz var? Uzaya ilk çıkan kişiyi paylaşmıştım sizlerle. Bugün de uzaya ilk çıkan bayanı paylaşmak istiyorum. Valentina Vladimirovna Tereshkova 6 Mart 1937 emekli Sovyet kozmonotu uzaya çıkan ilk kadındır. Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti'ne bağlı Yaroslav'da küçük bir köy olan Boloşye Maslenkinova'da doğdu. Okulu bitirince bir lastik fabrikasında çalıştı. Daha sonra mühendislik tahsili yaptı. Bu sırada hobi olarak paraşütçülüğe başladı. 1961'de yerel komsomlunun Komünist Gençlik Kolu sekreteri oldu ve ardından Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne katıldı. Uzay yarışının başlangıç yıllarında Sovyetler uzayda mümkün olduğunca çok ilke imza atmaya çalışıyordu. 1961'de Gagarin'in uzaya çıkan ilk insan olmasının ardından Sovyet uzay programını yöneten baş mühendis Korolyov bu kez bir kadını uzaya gönderme fikrini öne sürdü. Böylece Sovyetler yeni bir teknoloji geliştirmeye gerek kalmadan dünya çapında prestij kazanmış olacaktı. Ayrıca kadınların erkeklerle eş başarılar göstermesi Sovyet bir ideolojisine son derece uygundu. İlk uzay kadınını belirlemek için geniş çaplı bir tarama başlatıldı. Kıstaslar adayların paraşütçü 30 yaşın altında 170 santimden kısa ve 70 kilodan hafif olmasıydı. Tereshkova seçilen 4 kişiden biri olmayı başardı ve seçilen diğer arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir eğitim programına tabi tutuldu. Programda ağırlıksız uçuşlar, paraşüt atlamaları, izolasyon sınamaları, merkez kaç sınamaları, roket kuramı, uzay mühendisliği ve pilotluk eğitimi bulunuyordu. Tereshkova, proletler geçmişi sayesinde diğer adaylardan daha şanslı görülüyordu. Programın sonunda Tereshkova'yı bizzat Nikita Khrushchev ilk uzay adını olarak seçti. 16 Haziran 1963'te Tereshkova, Vostok 6 ile uçarak uzaya çıkan ilk kadın ve ilk sivil oldu. Dünya yörüngesinde 48 tur attı ve neredeyse 3 gün uzayda kaldı. O zamana kadar uzaya giden Amerikalı uzay adamlarının toplam süresinden fazla durdu. Buna karşın baş mühendis Korolyov, Tereshkova'nın gösterdiği performanstan memnun değildi. Tereshkova dünyadan gelen telsiz çağrılarına cevap verememiş ve uzun süre suskun kalmıştı. Korku yüzünden paralize olduğu iddia edilmekteydi. Bunun üzerine uzay aracının kontrolü ilk uzay kadınına bırakılmadı ve otomatik sistemle dünyaya dönmesi sağlandı. Tereshkova uçuştaki başarısızlığıyla ilgili iddiaları reddetmektedir. Belki de Tereshkova'nın başarısız olduğuna ilişkin kamuoyundan gizli tutulan bu iddialar yüzünden Sovyetler daha sonra uzun süre uzaya kadın personel göndermedi. Uzaya çıkan ikinci kadın Tereshkova'dan 19 yıl sonra yine bir Sovyet olan Svetlana Savitskaya'dır. Tereshkova'nın grubundaki arkadaşları uzaya gitmemiştir. Tereshkova'nın ardından Amerika'da uzun süre uzaya bir kadın göndermeyi denemedi. Amerika büyük ihtimalle uzay yarışının taktiklerinden biri olan birinci olamıyorsan ikinci de olma düsturuyla hareket etmiştir. Nitekim Ay'a iniş konusunda da Amerika'nın ardından ikinci olma imkanları varken Sovyetler bunu yapmamıştır. Tereshkova'nın uçtuğu Vostok 6, Vostok serisinin son uçuşudur. Uçuştan sonra Tereshkova tıpkı Gagarin gibi dünyanın çeşitli ülkelerini ziyaret etmiş, konuşmalar yapmış ve uluslararası görevlerde bulunmuştur. Bu ziyaretler Soğuk Savaş döneminde hiçbir propaganda fırsatını kaçırmayan Sovyetler tarafından destekleniyor, dünyada da uzaya çıkan ilk kadını tanımak istiyordu. Tereshkova Sovyetler Birliği'nde Sovyet Kahramanlık Madalyası ile ödüllendirildi. Ayrıca Doğu Bloku ülkelerinden de çeşitli madalyalar aldı. Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliği gibi önemli siyasi mevkilere geldi. Ay'daki bir kratere Tereshkova adı verildi. Tereshkova siyasi baskı sonucu Sovyet uzay adamı Adrian Nikolayev ile evlendi. nikah töreninde Kruşçev ve diğer üst düzey Sovyet yönetimiyle uzay programı camiası hazır bulundu. Nikolayev'den 1982'de boşanan Tereshkova daha sonra bir evlilik daha yapmıştır. Sovyetlerin yıkılmasının ardından siyasi hayatı sona erse de prestijinden hiçbir şey kaybetmemiştir. Rus halkının ve dünya kamuoyunun gözünde Tereshkova, Gagarin ve Alexey Leonov gibi uzay kahramanlarından biridir. Evet, büyük bir cesaret işi aslında gerçekten. Bir kadının uzaya gitmesi ve bunu istemesi güzel bir örnek bizler için. Aslında eşitliği de simgeleyen bir şey. Yani kadınlar bir şey yapamaz dememeliyiz. Hem kadın hem erkek aynı şekilde eşittir. Yani aynı şekilde kadınlar da erkeklerin yaptığını yapabilirler ve erkekler de kadınların yaptığı birçok şeyi yapabilirler diye düşünüyorum. Birazdan ara vereceğiz. Sakın bizden ayrılmayın.
1: Gerçek bir adım. 103.6 FM. Radio Light.

Evet sevgili dinleyiciler, bir programın daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sizlerden ayrılmak istemezdim ama maalesef yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramızı hatırlatmak istiyorum. Telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergisdecaysaati@hotmail.com. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.

0: Radio Lights.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Lights.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh! Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: 103.6 FM.
8: 103.6.
7: Radio Light.
9: God is good. And all the time. God is good.
10: All the time.
9: God is good.
10: All the time.
9: And all the time.

Obviously. God is good, and all the time.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

Bir ilişkinin en can alıcı cümlelerinden biri de bir süre ara mı versek, ara verelim diyorum. Sanki bir süre görüşmesek her şey daha güzel olacak gibi. Biraz özlem ikimize de iyi gelebilir. Kısa bir araya ne dersin? Bizim Meltem var ya, sevgilisiyle konuşmuşlar, ilişkilerine ara vermişler. Ufak bir ara iyi gelecek bize. Bunu ikimiz için istiyorum. Bir müddet ara verelim mi? Bu aralarda ilişkisine ara veren bayağı insan var. Ara verelim, yoksa birbirimize yara vereceğiz. Ara ara, error. Aha, ara verelim derken hata verdik. Bir ilişki ara verelim kıvamına geldiyse ve bir kızdan ara verelim temalı cümleler duyuyorsanız o ilişki muhtemelen bitmiştir. Önce esprili olmayı deneyin ama işe yaramayacaktır. Burak, bence ara verelim. Tamam da kimi arayayım? Onur, bir süre ara verelim diyorum. Yok, bence blok yapalım. Vallahi bak, blok iyidir. Erken çıkarız. İlişkilerinizde bu gibi durumlarla karşılaşabilirsiniz. Genelde ara vermeyi isteyen taraf kızlar olur. Erkekler ilişkiye devam ederken kafalarında bir ara verecek kadar yeteneklidir ama kızlar bunu yapmaz. Onlar daha hassastır. Bir kız ilişkiye ara vermek istiyorsa şöyle düşünüyor olabilir. Bu öküz başlar da iyiydi. Biraz ara verirsek burnu sürter ve yine eski halini alır. Ara vermenin bazı sakıncaları vardır. Aynı öküz başka bir kıza kaptırabilir kendini. Çünkü erkekler yeni tanıştıkları kızlara karşı en kral Fransız'dan daha naziklerdir. Sonradan öküzleşirler ki bunun en büyük nedeni bu kız nasıl olsa benim kafasıdır. Bir kız kafasına ilişkiye ara vermeyi koymuşsa o ilişki her türlü araya girer. Kızların fikirleri kolay kolay değişmez. Zaten bu ara verme olayını genelde yüz yüzeyken söylemezler. Dıt dıt, dıt dıt, bir yeni mesaj alındı. Ara verelim. Karşınızda ilişkiye ara vermek isteyen biri varsa o ilişkiyi mutlaka ara verin. Bırakın ara vermeyi isteyen insan pişman olsun. Öyle bir ara verin ki, öyle bir kaybolun ki bir gün şu sesi mutlaka duyun. Dıt dıt, dıt dıt, bir yeni mesaj alındı. Ne yapıyorsun? Ara veriyorum. Bu bir intikam değil, ancak ara verdiğinize karşı tarafın hatırlaması gerekir ve ara verilen bir kızın genelde dönüş mesajı ne yapıyorsun olur. O mesaj asla ne yapıyorsun ya da ne yapıyorsun olmaz. Ben kızlar mesajlarda R, bazıları ise R ve Y harflerini kullanmazlar. Bu genelde böyledir. Evet, Ahmet Batman'dan Sabah Uykum adlı kitabından okumak istedim ama biraz değişik ve ilginç bir konuya denk geldik. Ara vermekle ilgili, ilişkilerde ara vermeyle ilgili. Neyse, eğer siz de okursanız daha detaylarını kitabın görebilirsiniz. Bu arada sevgili dinleyicilerim, 103.6 Radyo Light Nergis'e Çay Saati programımıza hoş geldiniz. Sizleri buradan kocaman selamlıyor, sevgilerimi gönderiyorum. Evet, bugün programa geçmeden önce, programımıza başlamadan önce telefon ve mail adreslerimi size hatırlatayım. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Evet, birazdan karşınızda olacağım ama önce güzel bir müzikle devam edelim.

0: Radio Light.
1: Radio Light.
2: 103.6 FM.
3: Evet, müziğimizi dinlediniz. Umarım beğenmişsinizdir. Müziğimizi de keyif almışsınızdır. Programımız şimdi devam ederken sağlık bilgisinden size bahsedeceğim biraz da. Bugünkü seçtiğim konuysa aslında araştırdığım bir konu vardı. Enginarın faydalarına bakmak istedim. Genellikle biliyorsunuz enginarın karaciğere faydalı olduğu söyleniyor ama tabii ki başka organlara da ben faydalı olduğunu düşünüyorum. Hemen sağlık bilgisine devam edelim. Bakalım enginarın faydaları nelermiş. Karaciğer ve böbrek yetmezliğine faydalıdır. Sarılık ve hepatit hastalarında, aşırı şişmanlıklarda, kurdeşende, romatizma ve egzamada, kan dolaşımını düzenlemede faydalıdır. Kolesterolün sebep olduğu damar sertliğinde, kalp sancıları, enfarktüs, beyin kanamaları gibi rahatsızlıkları önleyicidir. Kalbin ise en iyi dostudur. Kan temizleyici, vücuttaki zehirli maddeleri atmada, vücuda dinçlik vermede, kalp adalelerinin kuvvetlenmesinde, üre ve kolesterolü düşürerek kalbin rahat çalışmasını sağlar. Mideyi dezenfekte eder, rahat çalışmasını sağlar. Toksinlerin atılmasında yardımcı olur. Enginar bilinen yararlarından dolayı 15. yüzyıldan bu yana Avrupa başta olmak üzere saraylarda ve zengin sofralarında değişik şekillerde yemekleri yapılarak tüketilen temelde pahalı bir gıdadır. Enginar üzerinde yapılan araştırmalar, onun normal bir gıda olması özelliğinin yanı sıra içindeki vitamin ve mineraller yoğunluğu ve zehir atıcı özelliğiyle bazı hastalıkların tedavisine yardımcı olarak değerlendirilebilecek fonksiyonel bir gıda olduğunu göstermiştir. Enginar yapraklarının dünyanın pek çok yerinde ve ülkemizde doktor tedavisinde yardımcı fonksiyonel bir gıda desteği olarak halk arasında modern tıpta bazı rahatsızlıklarda kullanılması tavsiye edilmektedir. Mesela, vücuttaki zehri atma etkisi nedeniyle romatizma ve gut hastalıklarında enginar iyi gelecektir. Eklem yanmaları azaltıcı olarak, iştah açıcı olarak, kalp hastalarında sakinleştirici ve kan basıncını azaltıcı, tansiyonu düşürücü olarak, mide ve bağırsak hastalarında ishal ve dizanteriye karşı, safra kesesi, karaciğer hastalıkları ve sarılıklara karşı da enginar aynı zamanda iyi gelecektir. İdrar söktürücü ve safrayı arttırıcı etkisinden dolayı karaciğerin görevlerini kolaylaştırıcı olarak da bilinen enginar, aynı zamanda beynin yorgunluğunda ve kanı temizlemede de faydalı olacaktır ve aynı zamanda şeker hastalarına da enginar faydalıdır. Enginar kolesterol içermediği gibi içindeki cinarin maddesi kolesterol ve amonyağı düşürücü etkiye sahiptir. Enginarın afrodizyak etkilerinin olduğuna dair ayrıca literatürde bilgiler mevcuttur. Bir de enginar yaprağının çayı var. Bunu nasıl tüketebiliriz? Öğütülmüş enginar yapraklarından bir tatlı kaşığını bir su bardağı büyüklüğündeki bardak içine koyarak üzerine kaynar suyu döküp bardağın ağzını kapatıp 10 dakika sonra kapaktaki buharı da çayın içine süzerek şekersiz olarak aç karnına yemeklerden yarım saat önce içebilirsiniz. Herhangi bir hastalığın tedavisi sırasında fonksiyonel bir gıda desteği olarak enginar yaprağı çayı içilecekse ortalama 45-60 gün süreli bir kür yapabilirsiniz. Bu sürede enginar yaprağı çayını düzenli olarak günde 3-4 kez tüketmek gerekir. Enginar yaprağı çayını iç organlardaki üretim sürecini kolaylaştırıcı bir çay olarak her zaman tüketebilirsiniz. Emziren anneler böbreklerinde iltihap oluşan kişilerin dikkatli kullanmaları gerektiğine dair kaynaklarda bilgilere rastlanmıştır. Yine enginar yaprağı çayının bilinen bir yan etkisinin olmadığı kaynaklarda da kayıtlıdır. Ben enginarı yapmayı çok bilmiyorum aslında ama büyüklerimiz şöyle güzel zeytinyağlı enginar yaptıklarında da yemeden duramıyoruz. Gerçekten enginarın tadı hem çok güzel hem de gördüğümüz üzere sağlıklı, faydalı. Aslında çocuklarımıza küçükken onu alıştırmak lazım. Hatta bebekken mama şeklinde onlara yedirebilirsiniz. Gerçekten bu çok önemli. Çünkü enginarın birçok faydası var. En azından haftada bir kere de olsa enginar tüketmelisiniz. Sağlık bilgimiz bize bunu öneriyor çünkü. Evet, şimdi tekrar kısa bir ara olacak. Ardından ilginç bilgilerle devam edeceğiz.
1: 103.6 FM 103.6
4: Gerçeğe bir adım at.
1: Radio Light.

0: Evet sevgili dinleyenler, ilginç bilgilerle tekrar karşınızdayım. Ben Nergis, 103.6 Radyo Light'ta Nergis'le Çay Saati programımız devam ediyor. Bugün sizlere hafızamızın nasıl çalıştığıyla ilgili ilginç bir bilgi aktarmak istiyorum. Hiç düşündünüz mü ya da merak ettiniz mi hafızamız nasıl çalışıyor? Yani biz aklımızda birçok şeyi nasıl tutabiliyoruz? Bazı şeyleri neden unutmuyoruz? Bakalım onunla ilgili ilginç bilgiler bize ne söyleyecek? Türk Dil Kurumu'nun sözlüğündeki açıklamaları şu şekildedir. Hafıza, bellek, hıfız, saklamak, ezberlemek, akılda tutmak. Bellek, yaşananları, öğrenilen konuları, bunların geçmişte ilişkilerini bilinçli olarak zihinde saklama gücü, dağarcık, akıl, hafıza, zihin anlamına geliyor. Bu açıklamalardan sonra hafızayı şu şekilde tarif etmemiz mümkündür. Hafıza tüm duygu organlarımızla alınan her türlü uyarı ve bilgilerin zihinde tutulması ve istenildiğinde anımsamak işlevidir. Bilgileri hatırlamak önemli olduğu için hafıza zihnin önemli faaliyetleri arasında yer alır. Beyin kabuğunun alın bölgesinde hafıza ile ilgili işlevlerin yürütüldüğü bilim insanlarınca tespit edilmiştir. Çağrışım mekanizmamızı ne kadar etkili kullanabilirsek belleğimizin gücü de o oranda artacaktır. Genel olarak insanlarda hafıza üçe ayrılır. Hissi hafıza. Duygu organlarımızdan gelen bilgileri kabul ederek birkaç saniye kadar saklar. Kısa süreli hafıza, hissi hafızadan alınan bilgiler kısa süreli hafıza tarafından incelenir. Birkaç saniyede bu bilgiler ya silinir veya uzun süreli hafızaya gönderilir. Uzun süreli hafıza. Bilgiler uzun süreli hafızaya alındıktan sonra duruma göre aylar, yıllar hatta ömür boyu hafızada kalabilirler. Burada önemli olan uzun süreli hafızaya yüklenen bilgilerin istenildiğinde tekrar alınıp kullanılmasıdır. Yani bu bilgilerin anımsanmasıdır. Bu da söz konusu bilgilerin iyi bir şekilde depolanmasına bağlıdır. Yüzlerce rafı olan bir malzeme deposu düşünün. Her tarafında onlarca malzeme olduğu halde depocu istenilen malzemeyi bulup getiriyor. Bu depocunun başarısını şu nedenlere bağlayabiliriz. Malzemeler gelişigüzel değil, numaralandırılmış raflara özenle istif edilmiştir. Depocu malzemeleri çok iyi tanır. Depocu malzemeleri zaman zaman kontrol eder. Belleğimize alınan bilgiler belli bir çağrışım mekanizmasını esas alınarak yapılırsa ve bu bilgiler belirli periyodik aralıklarla tekrar edilirse anımsamamız oldukça kolaylaşacaktır. Bütün bilgiler ve amaçlar için beynin kapasitesi sınırsızdır. Bilgisayar tabiriyle kalıcı hafızanın kapasitesini aşmanın bir sakıncası yoktur. Ne kadar fazla, ne kadar hızlı bilgi yüklersek yükleyelim, kesinlikle bir sorun çıkmaz. Bilgileri hızlı hatırlayabilmemiz, onları kısıtlamamızla ilgilidir. Böylece hafızayı geliştirme teknikleri bilginin depolanma ve hatırlanma yöntemleriyle ilgilidir. Belleğimiz 4 safhada işlemini sürdürür. Bir kütüphaneyi hafızaya benzeterek bu safhaları açıklayabiliriz. Algılama. Kütüphaneci dışarıda A kitabını görür. Kaydetme. Kütüphaneci gördüğü A kitabını kütüphaneye getirir. Depolama. Kütüphaneci kütüphaneye getirdiği A kitabını uygun bir rafa yerleştirir. Anımsama. Kütüphaneciden A kitabı istenildiğinde ilgili raftan kitabı bulup getirir. Belleğin asıl görevi öğrenmedir. Öğrenilen bir bilgi hafızaya yerleşmiş demektir. Herhangi bir bilginin bize tanıdık gelmesi onu hatırlamamızla ilgilidir. Hatırlamayı çeşitli hafıza teknikleriyle geliştirmek mümkündür. Spor yaparak vücudumuzu geliştirebileceğimiz gibi hafızamızı da eğiterek geliştirebiliriz. Psikologların bazıları unutmanın beyni yeterince kullanılmamasından kaynaklandığını belirtirler. Nasıl ki kullanılmayan bir akümülatör sonunda şarj tutmazsa beynimizin de aynı şekilde performansı düşer. Bu nedenle bellek yöntemleri eğitimi, düşünme, hayal gücü ve çağrışımlarla zihni faaliyetleri harekete geçirerek belleğimizi güçlendirmeliyiz. Olaya böyle baktığım zaman Tanrı'nın gerçekten ne kadar ince ince, detaylı bizi yarattığını görebiliyorum. O kadar ince düşünmüş ki, o kadar sistematik işliyor ki bedenimiz, gerçekten hayranlık uyandırıcı bir olay. Evet, hafızamızın nasıl depolandığını, nerede neyin saklandığını bir şekilde görmüş olduk. Evet, tekrar şimdi kısa bir aramız olacak. Ardından kültür ve sanat bölümümüzle devam edeceğim. Sizlere 6-12 yaş arası çocukların psikolojisinden birazcık bahsetmek istiyorum. Bugün ele aldığım konu budur ama hemen müzik arasından sonra burada olacağım.
1: Radio Light. 103.6 FM.

Kültür ve sanat bölümündeyiz sevgili dinleyenler. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatmak istiyorum. Nergis'le Çay Saati programındasınız. 103.6 Radyo Light'tasınız. Birazdan da programımıza son vereceğiz. Ama şimdi kültür ve sanat bölümümüzden sizlere aktarmak istediğim konu 6-12 yaş arası çocukların psikolojisi. İlk öğretim yaşının gelmesiyle birlikte okula başlamak çocuk psikolojik gelişimi için önemli bir dönüm noktasıdır. Okuma yazmanın öğrenilmesiyle birlikte bilgiye ulaşmanın yolları da öğrenilir. Çocuğun yaşamına bu dönemde başarı ve başarısızlık kavramları daha ciddi olarak girer. Öğrenme faaliyetlerinde cesaretlendirme, başarılarını fark etme ve övme, ödüllendirme, sorumluluk almaya teşvik etme, bu konuda yol gösterme, olumlu bir benlik algısının gelişimini kolaylaştıracaktır. Başarılı oldukları bir alan mutlaka olacaktır. Başarılı deneyimler çocuğa çalışkanlık duygusu, yeterlilik ve hakimiyet duygusu yaşatacaktır. Bu dönemde yetersizlik ve aşağılık duyguları da görülebilir. Bu dönemde çocuktan yapabileceğinin üzerinde beklentiler oluşturmak ya da yapabileceğinden düşük beklentiler oluşturmak çocukta yetersizlik, aşağılık duyguları ve düşük benlik algısına yol açabilmektedir. Bu durumdaki çocuklar hiçbir konuda iyi olmadıklarını, diğerleri kadar başarılı olmayacaklarını düşünürler. Bu durum onlarda çeşitli kaygıların gelişmesine neden olabilmektedir. 6 yaş sonrasında empati duygusu gelişmeye başlar ve bazı yaşantıların davranışlarının karşısındaki kişiyi ya da çevresindeki kişileri nasıl etkilediğini daha iyi anlamaya başlar. Özellikle arkadaşlık ilişkilerinde bu beceri son derece işine yarayacaktır. Bu yaş çocuğun psikolojik gelişimi için sosyal aktiviteler, arkadaşlık ilişkileri giderek ön plana çıkmaya başlar. Anlaşmazlık ve sorun durumlarında daha önceki gelişim basamaklarında öğrendiği, pekiştirdiği davranış biçimlerine akranlarıyla oluşturduğu yeni tutumlar da eşlik edecektir. Arkadaş gruplarına kabul edilme ya da edilmeme, oyun kurabilme ya da oyun kuralına uymayarak oyundan çıkarılma, onun kendisini sosyal açıdan konumlandırmasında önemli rol oynayacak ve olumlu olumsuz benlik algısı geliştirmesini etkileyecektir. Çocuk ve genç, psikolojik danışmanlık ve psikiyatri merkezi çocuk psikolojisinde kimlik gelişimi. Çocuklarda yemek yememe isteği. Çocukların yemek yememe tutumları bazen iç dünyalarındaki çocuk psikolojisini yansıtır. Bazen de aileleriyle iletişim şekli olabilir. Çocuklar yememeyi seçerek anne babalarıyla çatışmaya girebilirler. Bir üzüntü, endişe, kıskançlık da çocukların iştahını etkilemektedir. Yemek yemeyen çocuklar yemeğiyle oynar, ağzında tutar ve bazen de yutmaz. Konuşarak oyalanır. Kalkıp dolaşmak isterler. Çocuğun iştahsızlığı fiziksel bir sağlık nedeniyle olabileceği gibi bağırsak parazitleri, nezle, grip, çocuk psikolojisi sorunlarından dolayı da kaynaklanıyor olabilir. Çocuklar yemek yemek için zorlanmamalı, üstlerinde baskı kurulmamalıdır. Bununla birlikte diğer yemek saatine kadar bir şey yemeyeceği hatırlatılabilir ve bir sonraki öğüne kadar bir şey atıştırmasına müsaade edilmemelidir. Yemek öncesinde su ya da herhangi bir sıvı alımına izin verilmemelidir. Çünkü yemek öncesinde alınan sıvılar doygunluk hissi verir. Yemek saatinden 15-20 dakika önce sofraya oturulacağı çocuğa haber verilmelidir. Böylece çocuklara oyunlarını bitirmeleri için fırsat verilmiş olur. Çünkü çocuklar oyunlarını bitirmeden sofraya oturmak istemezler. Bununla birlikte yemekler başka bir odaya taşınmamalıdır. 2 yaş döneminde yemek için alternatif sunulabilir. Çocuklar anne babalarını model alırlar. Bu sebeple yemek davranışlarınıza dikkat edin. Yemek seçiyorsanız çocuğunuz da sizi örnek alıyor olabilir. Aynı zamanda yaşıtlarıyla yemek yemek de çocuğu yemeğe teşvik edebilir. Bununla birlikte yemek yemeyi kim önce bitirecek gibi yarış haline getirmemek gerekir. Çocukların mideleri yetişkinlerin midelerinden farklıdır. Daha çabuk doyuma ulaşabilirler. Birçok ebeveyn çocuğunun yemek yemediğinden şikayet eder. Çocukların gün içinde yediklerini listeleyin. Çocuğunuzun boy, kilo ve yaşına göre değerlendirme yapılması gerekir. İştahı, yeme durumu, yaşına, boyuna göre kilosunun düşük olup olmadığına dikkat edin. Yediklerini onların yutabileceği kadar büyük lokmalar halinde olmasına dikkat edin. Çocuk sofraya oturmadan önce tabağına ne kadar yiyecek alacağından ve hepsini bitirmekten sorumlu olduğunu bilmelidir. Sorumlu olduğu bu davranışı başarıyla tamamladığında ise takdir edilmelidir. Sofraya her zaman hep birlikte aynı saatlerde oturmalıdır. Çocuk sofraya gelmiyorsa bir türlü,
Hep birlikte yemeğe başlayacağınızı beklediğinizi söylemelisiniz. Bu çocuğa önemli ve değerli olduğunun mesajını verecektir. Yemek yemek bir ödül veya ceza mekanizması olmamalıdır. Küçük yaşlarda yiyecekleri kendini ödüllendirmeyi öğrenen çocuklar, ileride her stresli, kaygılı bir durumda karşılaştıklarında yemek yemeye yöneleceklerdir. Sevmediği yiyecekler çocuğa zorla yedirilmemelidir. Bununla birlikte çocukların damak tadı ilerleyen zamanlarda yavaş yavaş gelişir. 1-2 ay sonra yeniden deneyebilirsiniz. Okul öncesi dönemde çocuğun bir yemeğe karşı isteği ya da reddi geçicidir. Çocuklar bu yolla bağımsızlığını ifade ediyor olabilir. Bu durumda çocuğun büyüme sürecinde olduğunu unutmamalı, endişeye yer verilmemelidir. Çocuklar yemeğin şekli, kokusu, sunumu konusunda duyarlıdır. Çocukların hoşlanacağı bir şekilde yemeği sunmanız hoşuna gidebilir. Evet, çocukların psikolojisini anlamaya çalışıyoruz aslında biraz. Neden yemek yemiyorlar ya da neden bazen problem yaratabiliyorlar? Burada çocuk 6 ve 12 yaş psikolojisini görmüş oluyoruz aslında hep birlikte. Gerçekten çocukları yemek konusunda zorlamamamız gerekiyor. Ama aynı şekilde de yemek yemiyorlarsa o süreç içerisinde başka bir şeyle de onları beslemememiz gerekiyor. Cips gibi veya başka yiyecekler gibi onlara bu şeyleri vermememiz de gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Çocuk eğer yemek yemek istemiyorsa diğer bir yemek saatine kadar onu aç bırakmak gerekiyor ki daha sonra kendisi acıkarak yemek yemeyi isteyebilsin. Ama çocuğunuzu bu şekilde cezalandırmayın. Sadece ona ne yapması gerektiğini konuşarak anlatın. Evet, çocuk psikolojisinin üzerinde biraz durduktan sonra şimdi tekrar dilerseniz kısa bir ara verelim. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz.

Evet sevgili dinleyenler, programımız tüm hızıyla devam ederken bugün size Cengiz Erşahin'in kitabından Geleceği Şekillendirmekle ilgili bir bölüm paylaşmak istiyorum. Hayatımıza verebileceğimiz şekille ilgili, hayatımıza verebileceğimiz yönlerle ilgili güzel bir konu aslında. Ben de sizlere bunu paylaşmak istedim bugün. Geleceği şekillendiren güç. İnsanların hayattan istediklerini alamamalarının nedenlerini genellikle ne istediklerini bilmemelerinden kaynaklanır. Hafta boyunca işlerinde çalışırlar. İyi bir hayatın hayalini kurarlar. Ama bu iyi hayatın ne olduğu konusunda net bir düşünceleri yoktur. Gereken her şeye sahip olsalar da hedefin gücünden faydalanamazlar. Ateş etmeyi öğrenmemişlerdir ama nasıl nişan alacaklarını kimse öğretmemiştir onlara. Belki de uzun yıllar dağları yerinden oynatabilecek güçte hissettiniz kendinizi. Oynatabilirdiniz de. Önemli başarılara imza atabileceğinizi hissediyordunuz. Ama eksik olan hedeflerinizin ne olduğunu bulup bunları gerçekleştirmek için bir eylem planı oluşturup harekete geçmekti. Hayallerinizi belirginleştirip hedeflere dönüştürmeniz gerekiyor. Hedeflerinizi belirleyip hayata geçirmek içinse dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Bunlardan bir tanesi hedef belirlemesi. Birçok kişiye hedefiniz nedir diye sorulduğunda mutluluk istiyorum, huzur istiyorum, başarılı olmak, çok para kazanmak, özgür olmak istiyorum şeklinde cevaplar verirler. Bunlar birer hedef değil, sadece istek ve arzulardır. Hedefler belirgin ve ölçülebilir olmalı. Güzel rüyalar görebilirsiniz. İş yerinde değerinizin bilinmediğini, daha iyi bir iş bulabileceğinizi, büyük projelere imza atacağınızı, bir gün şansın size de güleceğini ya da bir gün sizi zengin edecek bir makine icat etmenin düşünü de kurabilirsiniz. Paparazzi ve popstar programlarını seyredip günün birinde sizin de ünlü olabileceğinizin hayalini de kurabilirsiniz. Genç yaşta spora yönelebildiyseniz ünlü bir futbolcu olmuş olabileceğinizi hayıflanarak düşünebilirsiniz. Tek çözümün ülke dışına kaçmak olduğunu da düşünebilirsiniz. Ama eylem planı oluşturup ilerlemenizi ve aldığınız sonuçları değerlendirebileceğiniz net bir hedef belirlemiyorsanız, istekleriniz hoş bir rüyadan öteye gidemez. Hedefiniz bütün detaylarıyla net ve kesin olmalı. Kilo kaybı bir hedef olabilir. Çünkü bugünkü kilonuz belli ve ulaşmak istediğiniz kiloyu da net olarak ifade edebilirsiniz. Ve bu yüzden hedefinize ulaşıp ulaşmadığınızı tespit edebilirsiniz. Kazancınızı arttırmak, belli bir miktar para biriktirmek ya da borcu kapatmak bir hedef olabilir. Varmak istediğiniz yer net ve ölçülebilir olmalı. Hedefler yazılı olmalıdır. Ne istediğine karar ver ve kağıda yaz. Üzgünüm ama bu kadar basit. Çoğumuz hayatımızda bir kez olsun hedeflerimizi yazmayız. Hedeflerinizi yazmak bilinçaltınızı programlamanın bir yoludur. Hedefinizi bütün detaylarıyla yazmalısınız. Bir hedef kağıda geçirilinceye kadar bir hedef değildir. Hedeflerinizi kağıda aktarmakla yıllarca kafanızda dolaştırmaktan çok daha fazlasını başarabilirsiniz. Hedefleriniz temel değerlerinizle uyum içerisinde olmalıdır. Bir insanın kendini en önemli hissettirenin ne olduğunu söyleyin. Ben size o kişinin bütün yaşam felsefesini söyleyeyim. İki adam küçük bir botla balığa çıkmışlardır. Balığa gittikleri gün sakin bir gündür. Ta ki kancaya takılan kocaman bir balık kurtulmak için çırpınırken adamı çekip suya düşürünceye kadar. Adam yüzmeyi bilmemektedir ve panik içinde yardım et diye bağırır arkadaşına. Kurtar beni. Arkadaşı elini uzatır ve adamı bota çekebilmek için saçlarından yakalar. Ama tutup çekmek istediğinde adamın peruğu elinde kalır ve adam tekrar suya batar. Kafasını zorlukla çıkarıp çığlık atmaya devam eder. Yardım et bana, yüzme bilmiyorum. Arkadaşı tekrar uzanır, bu kez kolunu yakalar, tam çekecekken kol yerinden çıkar. Bu takma bir koldur. Boğulmak üzere olan adam çırpınmaya devam etmektedir. Arkadaşı üçüncü kez uzanır. Bu sefer adamın bacağına denk gelir ve çeker. Çektiği tahta bir bacaktır. Adamın boğulmasına ramak kalmıştır ama debelenmeye ve çığlık atmaya devam eder. Arkadaşı sıkılmış bir şekilde bağırır. Tek parça değilsin ki, nasıl yardım edeyim sana? Siz de değerlerinizle bir bütünlük içerisinde yaşamalısınız. Yoksa hiçbir şey sizi kurtaramaz. Şu soruyu kendinize sorun. Yaşamın benim için anlamı nedir? Sizi gerçekten mutlu edecek şeyler nedir? Para mı? Kariyer mi? Tanınmak mı? Dostluk ve insanlara yardım etmek mi? Bunlar çok az kişinin kendisine sormayı düşündüğü sorulardır. Ancak hayatta gideceğiniz yönü belirleyecek, saptayacağınız bütün hedeflerin çevresini oluşturacak olan
bu soruların cevaplarıdır. Evet, bir hedef belirlememiz gerekiyor. Bazen gerçekten hedef belirlemek zor olabiliyor. Ya da bir hedef belirliyoruz, hedefe doğru biraz yürüyoruz, sonra sıkılıp geri dönebiliyoruz. Ama hedef dediğiniz şey gerçekten ona ulaşana kadar yapmaktır. Hayatınızda gerçekten bir hedef belirleyin. Kendiniz için, yapmanız için ve o hedefe doğru yürümeye gerçekten ne olursa olsun gayret edin. Evet, bu konuya daha sonraki programlarda devam edeceğiz ama maalesef programımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Programımızı birazdan bitireceğiz ama ayrılmadan önce iletişim ve telefon numaralarımızı hemen size bildirmek istiyorum. Bize ulaşabileceğiniz telefon numaramız 0212 227 1047. Mail adresimiz ise nergislecaysaati@hotmail.com. Ben Nergis'le birlikteliğiniz sona erdi sevgili dinleyenler. Tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıkla kalın ve hep mutlu kalın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Hallelujah. Hallelujah.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Bazen dikkatsizlik, bazen iş yerinde alınmayan önlemler, bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
1: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
0: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
2: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışı kalp masajı.
3: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
2: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tam.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

0: Thanks. Close enough?
1: Rock and roll.
0: Okay. Or whatever this is.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.3

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
0: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
1: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için sgk.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

Çağırırsın.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.